ve tiraje No Brock Boys'a 7.06 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar, sabah moduna hoş geldiniz. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Yine birlikteyiz 7'den 10'a. Müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni günü karşılıyoruz. Şahustan bir David Guetta remixiyle devam, Love Tonight.

0: Yaza hızlı bir giriş yaptık değil mi? Yani normalde sanki böyle yaz ortasında karşılaştığımız sıcaklara yazın henüz başında kavuşmuş durumdayız. Yaz severler mutlu musunuz? David Ames, Rain Dance buradaydı. Burası Radyo Feriben, günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Selena Gomez, Slow Down'la radyonda. Daha öncesinde ise Olivia Dean ve So Easy. Kaçırma.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların Chery hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Evde huzurla, yolda güvenle.

saate Only Murders in the Building dizisinin çekimleri için Londra'da dizinin 6. sezonu için kamera karşısına geçti. Slow Down'la dinledik onu. Selena Gomez sonrasında sabah modunda Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Eurovision şarkı yarışması her sene bir evrim geçiriyor gibi. Yani birinciler, katılan ülkeler, şarkılar, şarkı türleri falan derken yani güncel hali takip etmek biraz zorlaştı yarışmanın. Ve bu sene bildiğiniz gibi komşumuz Bulgaristan kazanmıştı yarışmayı ve eski birincilerden bir tanesiydi. Lorin'den dinledik Tattoo. Maksimum hit müzik. Radyo Ferben'de sabah modundasın. Günaydınlar. Alex Sensation, Faruko After Party. Birazdan dinliyoruz. Onların öncesinde ise Şimza, Arko, Kasango, Firefly burada olacak, unutma.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
3: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Cumhuriyet Dayı.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de

PlayStation Farko After Party ile buradaydı. Kahve severleri bir sorun var. Gün içerisinde en son saat kaçta kahve içiyorsunuz? Acaba bu uyku kalitenizi etkiliyor olabilir mi? Birazdan haberin detaylarını paylaşacağım. Sabah modunda Şenzi WhatsApp'la devam.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
7: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Radyo Fenerbahçe'de sabah modundasın. Bu saatte M4S'e devam, Fallen Angel.

47 Done With Your Rex'e buradaydı. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Bu saatlerde kahve içmeye bayılıyorsunuz değil mi? Evet ben de çok severim. Peki gün içerisinde içtiğiniz en son kahveyi saat kaçta içiyorsunuz? Özellikle şöyle sorayım. Akşam saatlerinde kahve içiyor musunuz? Uzmanlar işte bu konuda biraz uyarıyor. Çünkü uyku saatinizden yaklaşık en geç 9 saat önce kahve tüketmenizi öneriyorlar. Yani atıyorum 11 gibi uyuduğunuzu farz edersek en geç 2 civarında öğleden sonra kahve içmeniz öneriliyor. Hani bu uykuya dalma süresini uzatma, uyku kalitesini kafeinin düşürmesiyle alakalı. Tabii başarması epey güç yani son kahveyi saat 2'de içmek. Yapabilen var mı aranızda? Sabah modunda Zeynel'le devam.

0: Excel'deki yükselişi tabii bu alanda aynı zamanda solo performanslara da kapıyı sonuna kadar açmış durumda. Bu konuda kendini en çok gösteren ve en başarılı isimlerden bir tanesi oldu. Jenny, Tame Impala ile dinledik Dracula. Günaydınlar, Radyo Ferimendi'sin, ben Serdar. Sabah modunda birazdan David Guetta, Teddy Swims, Stones and I buluşması Gun Gun Gun dinleyeceğiz. Hemen öncesinde BB Rexha, New Religion, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Utafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
4: Ekspertizse Dynobil.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Çocukken en sevdiğim dizilerden bir tanesiydi Kara Şimşek ve bugünlerde ilginç bir habere konu oldu. İngiltere'deki bir otomobil müzesinde sergilenen ünlü Knight Rider, yani Kara Şimşek dizisindeki yapay zekalı araba Kit'in birebir kopyası şok eden bir trafik cezasıyla gündeme geldi. Müze yönetimi posta kutularını açtıklarında aracın şehir içindeki bir caddede hız sınırını aştığına dair kameralar tarafından kesilmiş resmi bir ceza makbuzuyla karşılaşmış. Tabii işin tuhaf yanı şu, bu ikonik aracın motorunun yıllardır çalışmıyor olması ve müze salonundaki yerinden hiçbir şekilde kımıldamamış olması. Tabii inceleme yapıyorlar ve sonrasında plakayı yanlış okuyan bir trafik kamerasının sistem hatası yaptığı anlaşılıyor. Ceza iptal ediliyor ama bir şekilde uzun yıllar sonra, yani Kara Şimşek'in

Afro House ve Electronic Dance bir arada, son yıllarda bunun epeyce bir örneğini duymaya başladık sanki, değil mi? Meta Boy Samsara bu defa mikrofon başındaydı. Ya Life'çi. Keyifli sabahlar, ben Serdar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada olacak. BTS'i Dynamite'la dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise Anima ve Lisa, Bad Angel burada, kaçırma.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu.

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 11'de.
1: Ne istersen de 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar etkili seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
2: Sabah modu.

Cez Dynamite'da buradaydı. BBX'e cephesinden yepyeni haberler var. Yeni albümü yarın dinleyiciyle buluşacak. Detayları daha sonra paylaşacağım. Sabah modunda Kato ve John'la devam. Turn the lights on.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
5: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatimiz. Günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Sırayı The Second Voice alıyor. Let Me Be.

Murat Edovar ile buradaydı. Radyo Ferman burası. Serdar ben sabah moduna Bebir Eksa ile devam edeceğiz. Onun da yarın yepyeni albümü 4 Blunt dinleyiciyle buluşuyor. 13 şarkı yer alacakmış bu albümde. Tabii uzun yıllar çalıştığı plak şirketiyle yollarını ayırmıştı. Yeni şirkette ilk albüm olacak bu. Albüm içerisinde onun Arnavut kökenlerine selam durduğu Çike Çike ve I Like You Better Than Me gibi şarkılar da varmış. Bakalım bize nasıl bir albüm bekliyor. Aygaç ile şimdi burada.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Fenomen de yeni.
3: This is the best up. Listen to our new single.

0: Baskı dediğimiz şey hayatın hemen her döneminde var değil mi? Çocukluktan yetişkinliğe sürekli karşımıza çıkıyor bir şekilde ve işte başarıya giden yolda önemli olan da o baskıyla başa çıkabilmek. Şarkı biraz da bunu anlatıyor. Helin Pressure'la buradaydı. Günaydınlar, ben Serdar. Burası Radyo Fenomen. Sabah modunda Rihanna ve Sia. Müthiş iki ses. Diamonds'la bir arada az sonra dinliyoruz. Daha öncesinde ise Olivia Dean, So Easy. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
6: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 lira.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Performans.

0: fiyat da ya.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Dimes'la buradaydı. Sabah modu devam ediyor. Günaydınlar. Tıp dünyasını şaşırtan bir haber geldi. Çin'den geçenlerde Uzak Doğu dövüş sanatlarının efsanevi tekniklerinden biri. Daha önce duymamıştım ben bunu. Demir kum avucu yöntemini tam 20 yıldır aralıksız uygulayan bir Çinli dövüş ustası var. Yıllar boyunca işte ellerini özel taşlar, sıcak kumlar ve metallerle döverek nasırlaştırmış ve bu ustanın sağ avuç içi kalınlığı tam 8 santimetreye ulaşmış. Yani epeyce bir kalın diyebiliriz. Tabi normal bir insanın yani elinin neredeyse 3 katı kalınlığında bu. Ve işte bu el sert tuğlaları, beton blokları tek bir hamlede un ufak edebiliyor. Tabi doktorlar bu kemik yoğunluğu, doku yoğunluğunun uğradığı değişimi ve insan vücudunun biyolojik olarak nasıl adapte olabildiğinin kanıtıyla, görünümüyle daha çok ilgileniyorlar. Ama şöyle düşündüm de yani sanki elinizde bir fırın eldiveni varmış gibi öyle bir elle dolaşmak da herhalde istemezdik değil mi? Sabah moduna Hüga ve

dönemde yani 2019'dan bir Justin Bieber buluşmasını hep birlikte dinledik. I don't care. Burası Radyo Feribay'ın günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modunda. Birazdan Doğuşi'yi Anxiety ile dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te, daha öncesinde ise Bekici Epa'yla Senin de Mutfağın.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
9: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
10: Tek aşkı kalbimin.
11: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
14: Radyo fenomeni.
15: Maksimum hit müzik.
14: Radyo fenomende.

Kupası heyecanı bugün başlıyor ve bizler de Radyo Fermen'de turnuva boyunca özel yayınlarla karşınızda olacağız. Kulağınız bizde olsun. Serdar ben, sabah modunun bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah 7'de tekrar mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Bilal işe devam şimdi.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: 2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertize.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
5: Ekspertise, Dynobil'le.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: oyuncu. Hem gerçekten kadın olarak hem de oyunculuk olarak. Birazdan bakalım sırları nelermiş. Reklam.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Şoför Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot Garaj
5: Şoför Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Radyo fenomeni.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoto
2: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Radyo fenomeni.

0: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
1: İçi AGESA, pilot garaj yolu ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu. Aksi yönde Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu, Mahmut Bey gişeleri çevresi etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

geçtiğimiz aylarda This Music May Contain Hope isimli yeni albümünü, kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı Ray. Ve işte bu albümünden İngiltere listelerinde bir numaraya kadar çıkan single'ı Where's My Husband Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hitmüze, Meta Boy ve Samsar ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de

0: Dave & Thames ikilisi ve Raindance Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, hafta sonu artık bir adım daha yaklaştığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında Maksimum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz ve bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Preston Pablo, Olivia Dean, Don Diablo ve Cobra ikilisi birazdan dinleyeceğimiz single'lardan yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa Malik'le yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Kupası ile ilgili son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası. Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın Üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
2: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
1: Tabii.
2: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
1: evet.
2: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış törenine J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
1: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
3: Tabii ki Meksika benim favorim.
1: Evet.
2: Bu bir tane için futbolcu söyler misin Meksika'dan?
1: Ya, değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
3: Evet, tabii ki.
1: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava, evet, sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
2: İlk defa 48 evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
1: Evet.
2: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
1: Evet.
2: Bakalım heyecanlı
1: ama
2: olacak.
1: Oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
2: Evet.
1: Mesela korner acaba haklı mı haksız korner mi, onda da VAR'a gidecek işte.
2: Öyle
1: oyuncular
2: mi,
1: takımlar. Evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerini
3: bence
1: neler söyleyeceksin?
3: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
1: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
2: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin.
1: Hayır, biraz önce onu söylüyorum ya, hani oyunu hızlandırmaya çalışırken, evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
3: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
2: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
1: İtiraz
2: o zaman
1: edilecek, aynen, bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
2: Ama bu bir skandal bence yani.
3: Yani FIFA'da yani açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
2: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
1: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
2: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş. Peki.
1: Çok teşekkür

0: Günaydın Radyo Fenomen'deydi. Bu arada hazır yüksek tempodayken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'yi Fenomen Club için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden tüm bölümleri dinleyebilir, hatta indirebilirsin enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, ona da göz atalım. Nej, Shakira ve Burna Boy ikilisi, Alec Benjamin, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Afro House dünyasından Shiza'yla yapacağız.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Shakira'dan bahsediyorum. Şimdi ise Radyo Fenomen'de Shakira ve Burna Boy ortaklığı. Aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın resmi single'ı Dayı Dayı radyondaydı. Keyifli günler Maksimum Hit Müziği Alec Benjamin ve Lesse Kara ortaklığıyla devam ediyoruz. Başka hiçbir yerde duyamayacağım bir remix. Prodüksiyon ekibimizin özel hazırladığı remixle Radyo Fenomen'de Let Me Down Slowly.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

grup The Boss'a ve işte gruba özellikle Avrupa'da büyük başarı getiren single'ları. Magnetic Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, Maximum Hit Müze, Daddy Yankee ve Snow'la devam ediyoruz.

olan Fenomen K-Pop yayında. Web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından K-Pop'un o enerji dolu ritimlerine 7/24 ulaşabilirsin. Mutlaka göz at, aklında olsun. Şimdi ise Tame Impala ve Jennie'den Dracula sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı, Ayola, Shensi, Sia, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Taylor Swift'le yapacağız.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar.

0: Keramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Belki ilk o güvencesiyle.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Kesinlikle alışılmışın dışında diyebileceğim single'lardan Adam ve Zurek Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği hazırsan tempo yükselterek devam ediyoruz. BB Rexy ve Faithless bir arada. İşte Radyo Fenomen'de.

0: Yaklaştığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Hemen her dönem bir hit single'la karşımıza çıkmayı başaran isimlerden Sia. İşte bahsettiğim single'ı Chandelier Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Rosaline, Robbie, Drenchill ve Indiana ikilisi, Lady Gaga ve Doetçi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Anima ile yapacağız.
1: Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot, garaj, şoto, ekspertiz.
2: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az 2 katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla. 30 oldu.
3: Şşş. 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet, TürkNet.
4: İnternet TürkNet.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Radyo Fenomen.

biri diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, Robbie bu şarkıyı eşine yazmış. Tabii ki puanları toplamıştır eminim ki. İşte Robbie ve Passionate Woman sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Rachel ve Indiana ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte bu haftanın 21 numarası Helen ve Pressure Radyo Fenomen'deydi. Yeni liste cumartesi 15 itibariyle geri sayımda olacak, aklında olsun. Birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Sam Smith ve Kim Petras ikilisi, Olivia Dean, Sevda Liza, Brian Mescal, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Solto ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Şimit ve Kim Petras ortaklığı Anholy Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, biliyorsun Dünya Kupası başladı. Heyecan dorukta ve Dünya Kupası ile ilgili son gelişmeleri şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
3: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
2: Tabii.
3: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
2: evet.
3: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış töreninde J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
2: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
4: Tabii ki Meksika benim favorim.
2: Evet.
3: Bir tane futbolcu söyler misin Meksika'dan?
2: Ya, değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık, o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
4: Evet, tabii ki.
2: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava, evet, sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
3: İlk defa 48, evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
2: Evet.
3: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
2: Evet.
3: Bakalım heyecanlı olacak.
2: Ama oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
3: Evet.
2: Mesela korner acaba... haklı mı haksız korner mi, onda da VAR'a gidecek işte.
3: Öyle
2: oyuncular
3: mi?
2: Takımlar, evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerine
4: bence
2: neler söyleyeceksin?
4: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
2: Korner aynı zamanda taç ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
3: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin.
2: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya. Hani oyunu hızlandırmaya çalışırken, evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
4: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
3: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
2: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
3: Öyle mi?
2: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
3: Ama bu bir skandal bence yani.
4: FIFA'da açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
3: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
2: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
3: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş. Peki.
2: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
3: Hadi bakalım.
2: Şampiyon Türkiye.
3: Şampiyon Türkiye.

0: kadro ve kesinlikle bu kadronun hakkını veren bir single. Prodüksiyon masasında Diplo, vokallerde ise Sia ve Weekend'in muhteşem uyumu ve işte Elastic Heart Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Dans dünyasından David Guetta, Josh Favaz, Portugal The Man, Somber, Teddy Swims, daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Becky G önderliğinde yapacağız.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında tempo yükselttiğimiz dakikalar Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun sonrasında. Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Radyo Fenomen'de Portugal The Man ve Feel It Still.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alım.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye Eden başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik iki mevsim.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. Sırada Let Me Be var.

0: Evet, bugünün sorusu sevgilinin kendini düşürdüğü en komik durum neydi senin karşında? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler çıkıyor karşımıza. Birazdan Soy İzi burada olacak. Olivia Dean ardından Glad You Come, The Wanted ve çok daha fazlasıyla Radyo Fenomen'desin.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
2: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: afiyetle.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: kazandırdığı durumlar demiştim cevaplardan okuyorum. Havalı yürürken bu cama çarpma olayını herkes yaşadı mı? Bunu ben de yaşadım bu arada. Bu yalnız yaşadım ama yanında birisi olsaydı yerim dibine girerdim muhtemelen. Çünkü yıllardır oturdum kendi evimde yaşadım. Bir tane daha bakayım. İsmini ezberlediği köpeğe yanlış isme sesleniyor diyor. Bir de bunu bilinçsiz yapıyormuş. Aa, nasıl bir hafıza ya?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın Üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
3: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
2: Tabii.
3: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
2: evet.
3: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış törenine J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
2: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
4: Tabii ki Meksika benim favorim.
2: Evet.
3: Bir tane futbolcu söyler misin Meksika'dan?
2: Ya, değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten. Evet,
4: tabii ki.
2: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava, evet, sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
3: İlk defa 48 evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
2: Evet.
3: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
2: Evet.
3: Bakalım heyecanlı
2: ama
3: olacak.
2: Ama oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
3: Evet.
2: Mesela korner acaba... haklı mı haksız korner mi, onda da VAR'a gidecek işte.
3: Öyle
2: oyuncular
3: mi?
2: Takımlar evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerini
4: bence
2: neler söyleyeceksin?
4: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
2: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
3: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin.
2: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya, hani oyunu hızlandırmaya çalışırken evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
4: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
3: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
2: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
3: Öyle mi?
2: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
3: Ama bu bir skandal bence yani.
4: Yani FIFA'da yani açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
3: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
2: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
3: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş. Peki.
2: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
3: Hadi bakalım.
2: Şampiyon Türkiye.
3: Şampiyon Türkiye.

0: kadar demiştim. Bana göz kırpayım derken iki gözünü birden kapatan bir sevgili vardır. Göz kapatamayan sevgilileriniz var değil mi? Hakikaten göz kırpamayan bir arkadaşımız vardı bizim, Mert diye. Göze kırpamıyordu adam ya. İkisi birden kırpması lazımdı. Umarım günün güzel geçiyordur. Şöyle bakıyorum. Bad Angel'ı sırada. Ardından Cars to Change, Sia ve Ordinary gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alın.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Babalar gününe

0: özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

anketin sorusu, sevgilinin kendini utandırdığı durumlar. Neler yaşadınız? Fotoğrafa poz verirken arkadaki direğe çarpan sevgilim yazmış. Bana hava atmak isterken arabayı stop ettiren yeni ehliyetli sevgilim demiş. Ya buna kızamazsın ama ya. Nazar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk

0: takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Kendini küçük düşürdüğü en komik durum neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım, cevaplar ne gelecek? Güzel bir gün diliyorum herkese. Birazdan hangi şarkılar geliyor bakalım. Pressure burada olacak. Deniz Görkem'le Update'te. Hayley'nin ardındansa bu aralar popüler bir isim. Bad Bunny geliyor.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü,

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli, Kuyu aksiyonunda Mecidiyeköy, Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyran, Tepe aksiyonunda Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: arada adalarda yaşamak üzerine, biliyorsunuz ben büyük adada yaşıyorum ve adada yaşamak üzerine videolar çekiyorum. Aynı zamanda da tabii her gün radyoya gelip yayın yapıyorum. Buradan gidiş gelişlerim nasıl oluyor, izlemek istersen bu zorlu yolculuğumu da bir Reels'da paylaştım. Radyo Fenomendisi'nin update devam ediyor. Maximum Hit Müzik. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'se Golden, Keep Up Diamond Heart Kiss, ardındansa Diggy Down, Inna ve Marine Hill burada olacak. Sakın kaçırma. Geliyorlar. Update'desin. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3.

0: fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: huzurla afiyet de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Radyo fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
6: Radyo fenomende Deniz Görkem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Son saate giriyoruz, saatler 19. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Sırada Let Me Be şarkısı.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: Hadi efendim benden yaz bakalım. Son saatteyiz. Devam ediyorum okumaya gelen cevapları. Bakalım Maximum Hit Müzik'te karşımıza neler çıkıyor. Esen Amono Malik ardından I'm What I Love. Anastasia burada olacak. Sakın kaçırma. Hadi gelsinler o halde.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

0: Update devam ediyor. Sevginin kendi düşürdüğü küçük durumlar. Neler demiştim, utanç verici durumlar. Spor salonunda ağırlığı kaldıramayıp yardım isteyen sevgilim bütün pozları bozuldu diyor. Ne olacak? O gün belki iyi beslenemedi. O gün susuz kaldı. Niye üzüyorsun?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın Üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
3: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
2: Tabii.
3: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
2: evet.
3: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış törenine J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
2: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
4: Tabii ki Meksika benim favorim.
2: Evet.
3: Bir tane futbolcu söyler misin Meksika'dan?
2: Ya, değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
4: Evet, tabii ki.
2: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava, evet, sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
3: İlk defa 48, evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
2: Evet.
3: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
2: Evet.
3: Bakalım, heyecanlı olacak.
2: Ama oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
3: Evet.
2: Mesela korner acaba... haklı mı haksız korner mi, onda da VAR'a gidecek işte.
3: Öyle
2: oyuncular
3: mi?
2: Takımlar, evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerini,
4: bence
2: neler söyleyeceksin?
4: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
2: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
3: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin.
2: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya. Hani oyunu hızlandırmaya çalışırken, evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
4: Düşünsene, dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
3: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
2: İtiraz
3: o zaman.
2: Edilecek, aynen, bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
3: Öyle mi?
2: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
3: Ama bu bir skandal bence yani.
4: FIFA'da açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
3: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
2: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
3: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş. Peki.
2: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
3: Hadi bakalım.
2: Şampiyon Türkiye.
3: Şampiyon Türkiye.

birlikte neler var derken geldik artık ilişkiler sorusunun son cevaplarını okumaya. Sevgilinin kendini düşürdüğü en komik anlar demiştim gelen cevaplardan. Çok iyi yüzünü söyleyip iki dalgada geri dönen bir sevgilim var. Şile'ye gitmiştik diyor. Şile'de sörfçüler bile yüzlerken tedirgin oluyor. Bir şey diyemem. Bana mesaj atacağını sanıp aile grubu.

0: edeceğiz. Hadi gelsinler.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
6: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
11: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet,

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler

0: İyi Fiyata Migros'ta 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
6: Radyo Fenomen.